Rusul kila yokal, rusal ajanal, yarang selal, ngarag seyal, sabhol tili mulal, furhol di jarnal, fujam tiyalar, nyitik rusaklar, te amulaklar, sakukho jarnal.